jiri se bibia koyie na meni ube mie nu betimi akase nyame woye nyame yo enka bida se nyame onye